0: Wode yekom.
1: Yedi na hweno.
0: Yekom ne yedi na hweno.
1: Onyame meyama.
0: Onyame obeyama. Onyame beyama.
1: Mi adini na ye.
0: Emsa nyame ni made anyina yo.
1: Yedi.
0: Yedi. Nyame onnim ni ya oyee.